Çanakkale'de, Çankbayırı'nda, Kemal yerinde ve daha sonra Adana.

Kalesi'nde, Çanakkale'de, Çankaya'nda, Kemal yerinde ve daha sonra Adana'da.